104.5 kasa fidie su de se di onim na ye twem wa han ye di onu so memu ne mono ne yegna ne aka bom we eye super weekend news memre da nwumre de last one naked enu an ye guso ye kenka de ma onu ne apafo eda so ejinam African jinam Dr. Sir Akwasu jinam na patro na watwe mu amusa dollar na net say pounds for no patro na say na buoni jinam.